0: Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
1: Evet, sayın dinleyiciler. Hoş geldiniz demeyeceğim, burada değilsiniz. İyi akşamlar diliyorum, iyi akşamlar. Evet, bu akşam 1 saat 10 dakika program yapacağız. 10 dakika biraz fazladan program yapacağız. Çünkü canlı yayına bağlanacağız başka bir yere. O yüzden 10 dakika fazla yapıyoruz. Yani saat 19'dan İsviçre saatiyle saat 20.10'a kadar Türkiye'den saat 20'den 21.10'a kadar sizlerle olacağım. Bu akşam konum manipülasyon, tabii ki her yerde olan bir şey. Düşündüm taşındım, dedim ki bu sefer böyle bir konuyu ele alayım. Biliyorsunuz her program farklı konuları ele alıyorum. Evet, şimdi biraz da Almanca bir merhaba diyeyim. Ondan sonra şarkıyla devam edeceğiz. Hallo liebe Zuhörerinnen Zuhörer Kanal K. Heute Abend werden wir von 19 Uhr bis 20.10 Uhr bei Türkische Radio, Radio ATA, ein Programm auf Türkisch und Deutsch machen. Heute Abend ist Thema Manipulation. Also, das ist ein bisschen ein interessantes Thema, aber in Gesellschaft, es hat immer noch, und da habe ich gedacht, das mache ich heute Abend, so ein Thema. Und Sie können auch vielleicht etwas finden und... Ja, ich weiß es nicht. Schauen wir das. Also viel Spaß beim Zuhören. Dann, wir machen das in türkische Musik. Şebnem Ferah'tan geliyor. Nein, bir dakika. Yok, Burcu Güneş'ten başlayalım. Sen kaybı diyor. Evet, Burcu Güneş.

Damardan bir şarkı oldu. Uzun zamandır dinlememiştim. Unuttum da. Ama dedim sen kaybolunca Burcu Güneş uzun zamandır çalmadığım için çalayım dedim. Evet sayın dinleyiciler. Evet ne yapalım şimdi? Hem birazcık manipülasyona girelim ama biraz önce girişte inşallah bir teknik bir problem olmadı. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu artık programı kaydettiğimde ya da işte eğer bir girişte bir teknik bir şey varsa radyo söyleyecektir bana. Evet manipülasyon dedik. Manipülasyon neymiş onu bir önce bir bakalım. Manipülasyon bir kişinin veya grubun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını karşı tarafa hissettirmeden kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme ve kontrol etme çabasıymış. Evet, bu biliyorsunuz etrafımızda olan biten şeyler. Evet, temel özellikleri neymiş? Gizlilik, etkileşim açık bir rica veya emir gibi değil, karşı tarafın fark edemeyeceği dolaylı yollarla gerçekleşir. Evet. Kendi çıkarı amaç manipülasyon bir dakika şeyin telefonu sizini kısayım süreci başlatan kişinin kendi menfaatini sağlaması zayıf nokta kullanımı kişinin suçluk acıma veya özgüven eksikliği gibi hassasiyetleri hedef alınır yani karşı taraf senin hassasiyetlerine göre hareket ediyor aslında ben uzun zamandır ben şöyle söyleyeyim genç kızlığımda psikolog olmayı çok istiyordum. Bir psikolog olmayı, bir doktor olmayı, bir de öğretmen olmayı istiyordum onu söyleyeyim. Sonra da avukat. Yani şöyle psikoloğu niye olmak istiyordum? Çünkü çevremde görüyordum yani insan çok ilgileniyordum bilmiyorum yani hala da aslında insanların psikolojisiyle falan bayağı bir ilgilenirim çaktırmadan. Şimdi özellikle etrafımda bazı birçok olaylar yaşadım özellikle bu son 8-9 senede yaşadığım şeyler ne bileyim oturduğum yerden tut çalıştığım iş yerine kadar falan sanki ben 7-8 senedir daha önceden uyuyormuşum bu tür insanları hiç hayatımda görmemişim birden bunlar böyle ortaya çıkıyor. Biraz şaşırdım tabii kendi kendime de ya neden hani bu tür şeylere maruz kalıyorum diye de düşündüm. Sadece ben değil birkaç kişiyle konuştum. Onlar da aynı şekilde çok farklı bir şekillerde maruz kalıyorlar. Bu İsviçre'de de var. Türkiye'de şunu söyleyeyim ben Türkiye'ye gittiğim zaman bulunduğum ortamlarda normal hayat içinde insanlar çok normal yaşıyor. Ben çok manipülatörlere falan şey yapmadım yani karşılaşmadım manipülatörlerle. Fakat sosyal medyada çok fazla var. Sosyal medyada nasıl var yani adam bir şeye kızıyor mesela hiç tanımıyoruz. Acayip kötü mesajlar paylaşıyor. Mesela bu da aslında manipülasyon. Yani o kendisi bir yerlere bunu gönderiyor ama bu yapay zeka ile birlikte bize de düşüyor. İşte kaç kişi alınırsa biraz ben yapay zekaya da bunları sordum. Birçok şey manipülasyon aslında. O yüzden birazcık dikkat etmek lazım. Belki de hepimiz bir şekilde kendimize göre bunu yapıyoruz. Hayat içinde psikologlar bunu da söylüyorlar. Birazcık ama bunu çok ileri dereceye getirecek şekilde yapmamanız lazım sayın dinleyiciler. Bir kere gerçekten şöyle söyleyeyim bir şeyleri yaparken önce bir düşünmek lazım. Hani iğneyi bir çuvaldız önce bir kendinize batırın ondan sonra bir başkasına. Neyse bunları sonra konuşuruz biraz giriş yaptık. Ben şimdi bir Almanca olarak manipülasyon hakkında bir video. Genelde Almancayı ben böyle anlatmaktan çok video şeklinde getiriyorum. Ama videoyu bulamadım. Neyse o zaman ben şöyle şarkı getireyim. Ya uzun zamandır gerçekten Neco'yu çalmadım. Neco gelsin seni bana katsam diyor Neco.

Evet sayın dinleyiciler, biraz fazla duygusal gitti, şevansama geçtim, biraz şey yapalım. Dediğim gibi çok hızlı hazırladığım tesadüf şarkılar bugün gerçekten üst üste duygusal oldu. Havalar da soğuyor, sonbahara geldik, duygusal bir mevsim. Hadi bakalım öyle olsun. Evet sayın dinleyiciler, şimdi manipülasyon olayına devam edelim. Tabii ki manipülasyon sadece özel hayatta değil, politikada, siyasette var, sonra şeyde var, siz söyleyin, siz nereden bileceksiniz? Ekonomide var mesela, neyse, farklı alanlarda manipülasyon, ilişkilerde partner üzerinde duygusal baskı kurarak bağımlı hale getirme. Tabii ki bu da bir manipülasyon aslında. İlişkiler özgür olmalı ama çok özgür bırakınca da insanlar bence onu da anlamıyor herhalde. Şey derdi, ben kız kardeşim hep bana abla sen fazla özgür bırakıyorsun herkese derdi. Çünkü bana göre herkes özgür olmalı ya, hiç kimse hiç kimsenin şey için, yani baskısı için, baskı altında yaşamak için, işte onun istediklerini yapmak için bu dünyaya gelmemiştir. Ona göre. Yani şimdi benim annem 9 ay karnına taşıdı. Neden efendim elin oğluna vereyim? İşte o baskı yapsın. İşte ne bileyim, ya da işte erkeği anası 9 ay karnında taşıdı. Elin kızına versin, o baskı yapsın. Bu o kadar çok var. O kadar çok var ki birbirine baskı yapan. Özellikle yanlış anlamayın, bizim toplumumuzda çok fazla. Yani evleniyorlar, birbirlerinin telefon numaralarından tut şeyine kadar. Artık böyle birbirlerinin hayatlarının içine giriyorlar. Çünkü bu güvensizlikten kaynaklanıyor diye ben düşünüyorum. Ama tabii ki bunu yapmadığın zaman da bu sefer, o da hani fazla serbest bıraktığın zaman da bence iyi olmuyor. Ortasını bulup yaşamak lazım. O zaman hiç kimse kimseyi de manipüle etmek zorunda kalmaz. Şimdi tabii ki ben Türkiye toplumunun şeyine girdiğim zaman, hani toplumda manipülasyon yok dedim ama bu tür şeyler çok fazla. Yani bir eş diğer eşe istediğini yaptırmaya çalışıyor ona. Aslında herkes kendisinin içinden geldiğini yapmak zorunda. Yani içinden gelmeyeni hiçbir zaman yapmak zorunda değil. Ben o yüzden hayatım boyunca sadece bir kere bir şey söylerim. İnsana da bir kere uyarırım. Benim böyle huyum var. Herhalde babama benziyorum. Ondan sonra bir daha söylemem. Çünkü bir kere söylediğin şeyi duymayan bir insan zaten bir daha duymayacaktır. Yani bunu sürekli dile getirip bunu anlatmanın da bir anlamı yok. İşte bunu sürekli dile getirip şey yaparsan, üzerine baskı uygularsan, bu da bir manipülasyona giriyor. Bunu çevremde herkes yapıyor. Belki ben bile biraz yapıyorumdur. Çünkü psikologlar söylüyorlar, yani baktım. Özellikle Almanca sayfalarındaki psikologlar diyor. Her insan kendince zaten ufak da olsa belirli manipülasyonlar yapıyormuş. Yani biz farkında olmadan. Ama bunu tabii ki büyük manipülasyonlara döndürmemek gerekiyor. Evet, şimdi şeye gelelim bir de. Ekonomide ne tür manipülasyonlar oluyormuş? Haberlerde görüldüğü gibi diyor, yalan ve yanlış bilgilerle hisse senetleri ve fiyatlar üzerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suni hareketler oluşturma. Evet, bu da bir manipülasyon ve bu çok fazla var biliyorsunuz. Evet, başka yani bu... Şimdi ben kendi özel hayatımdan falan şey verirsem çok var. Ama bunları tabii ki anlatmak istemiyorum. Çünkü herkesin kendi hayatı. Bizim zaten psikologlar da diyorlar. Sen kendi çizgini kendin koyacaksın. Koymadığın zaman karşındaki insanlar zaten bunu düşünmüyorlar. Ama bazı insanlara da koyamıyorsun. Mesela benim şimdi tanıdığım birisi vardı. Ya 2 sene boyunca beni manipüle etti. Yani. Ya yakınımda biri, sürekli görüşeceğim bir insan. Hani yüz yüze olacağım bir insan. Hiçbir şey diyemedim. Çünkü saçma kafasında ne düşünceler geçiyorduysa o ara öyle yapma gereği duydu. Ben hep değişsin diye sesimi çıkarmadım ama tabii ki ilk 1 sene çok stres yaptım. Ona bir şey söylemedikçe ben kendi içimi yedim. Ya da ne bileyim, iş yerinde, mesela çalıştığım iş yerinde, yine ismi vermeyeceğim tabii ki, bir tane bizim ülkeden bir kadınla, hepsi İsviçreli kadınla denk geldik. Önceleri böyle güzel konuştu falan filan ama böyle toplantılarda bakıyorum hep
başka kadınlara falan kötü davranıyor gibiydi. Ben de hani şaka yapıyor, biz böyle konuşuyoruz falan, zamanla baktım bana da yapmaya başladı. Kadın tam bir manipülatördü. Tam bir manipülatör. Ve onunla 2 sene boyunca çalışmak zorunda kaldım. En sonunda da zaten beni manipüle edemediği için de benim orada çalışmamı istemedi. Bu da bizim ülkemizden bir insan. Bakın. Ha, bu İsviçrelilerde de var, yabancı insanlarda da var. Yani var da var. Kendi yakınımız, belki kendi eşimiz bunu bize yapıyordur. Ne bileyim, belki senin arkadaşın yapıyordur. Belki bilmiyorum işte. Ama bunu nasıl anlatayım? Yani hiç kimse, bence hiç kimsenin hakkına girerek bu konuda çok ileriye gitmesin. Yani mesela şunu söyleyeyim. Yani sen mesela, o kadının yaptığı beni işimden etti. Mesela bana çok büyük bir zarar verdi. Öyle bir şey hakkı yoktu. Çünkü ben zaten çalışan bir insandım yani. Misal örnek vereceğim. Ya da işte ne bileyim, başka yerde başka bir şey gördük. Ve ben başkalarından da duydum mesela. Bu tür şeyler var. Yapmayın arkadaşlar. Ya bu hayat güzel. Ya yaşayın gidin. Ya yanındaki insan, herkes ekmek parası kazanıyor. Sen neden onu ekmeğinden etmeye çalışıyorsun? Ya da efendim işte o insanın neden huzurunu bozuyorsun? Ne gerek var? Sen bir bakın ya arkadaşlarım, yani şunu söyleyeyim. İnsanların bazen psikolojik problemleri olabilir. Ve o zaman nasıl davrandıklarını bilemezler. Ya gidin doktora gidin. Ne bileyim, psikolojik haplar alın. Psikolojinizi düzeltin. Çünkü bu manipülasyonların altında çok büyük psikolojik problemler yatıyor. Evet, bu kadar akıl yeter. Şimdi Resul Dündar'dan gelsin Sevdamule beraber. Ya bu akşam evet damardan giriyormuşum. Öyle bir kopyaladım parçaları. Tesadüf oldu ama güzel oldu. Evet. Ama şimdi böyle bir konunun yanında da bence bu tür şarkıları çalalım. Yoksa hepten içimiz kararır. Hadi bakalım.

Evet, sayın dinleyiciler, manipülasyona devam ediyoruz. Şimdi bakın, manipülasyon sadece negatif bir anlama da gelmiyor. Pozitif manipülasyonlar da var. Evet, o yüzden çevremde beni tanıyanlar, yani kendileri üstüne alınmasınlar. Benim anlattığım gerçekten çok aşırı derecede giden ve zarar veren insanlar. Yoksa dediğim gibi hepimiz kendi çapımızda zaten hep birilerini yaşamda ufak ufak manipüle ediyormuşuz. Evet, ego okşama manipülasyonu varmış mesela. Bu pozitif, bir kişinin kendini iyi hissettirmesini sağlamak için yapılan davranıştır. Bu davranış bir kişinin kendine olan güvenini arttırmak ve onun kendini değerli hissetmesini sağlamak amacını da taşır. Bu şekilde kişinin hayır diyememesini sağlayarak manipüle etmiş oluyormuş. Ya bu genelde belki de duygusal ilişkilerde oluyor ama pozitif, yani bir manipülasyon. Pozitif sağlamlaştırma manipülasyonu varmış. Pozitif sağlamlaştırma, bir davranışın tekrarlanma olasılığını arttırmak için o davranışın sonuçlarını olumlu hale getirerek kullanılan bir tekniktir. İstenilen davranışların tekrarlanmasını teşvik ederek olumlu sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Övgü, ödüllendirme, gülümseme gibi olumlu etkilerle bunu sağlamaya çalışma. Bakın bu da bir manipülasyon ama ne oluyor? Vizakman pozitif manipülasyon oluyor. Evet, şimdi bakalım, biraz da ben Almanca söyleyeyim. Birinin beni nasıl manipüle ettiğini anlarım. Şimdi bunu, çok uzun bir hikaye, benim de şurada 15 dakikam kaldı. Şöyle, ben şey olarak üzerine bir nasıl anlatayım, bunu şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır siyasetin içinde çok görüyorum. İnsanlar birbirlerini manipüle ediyorlar. Bakın, siyasette. Ya ve bunu sosyal medyada izliyoruz. Yani sosyal medya dediğim bu. Ama tabii ki sosyal medyada birbirini manipüle eden insanlar da var. Birbirini göstermeden. Ya şimdi bir sürü hesap var, ben görüyorum. Bir şeyi paylaşıyor. Kim olduğu belli değil. Sana gelmiyor ama sonuçta önüne düşüyor, sen de okuyorsun. Yani biri birine kızıyor, oraya bir şey yazıyor, onu görüyorsun. Yani benim size tavsiyem, tabii ki dinleyicilerime söylüyorum, bu tür şeyleri yapanlar yapmasın. Ya zaten hayat çok zor. Bakın, hayat çok zorluklarla dolu. Yani negatif, siz orada kendinizi, negatif enerjinizi boşaltıyorsunuz diye oraya arada bir, ben arada bir giriyorum, bakın benim, ben radyocuyum, fotoğrafçıyım, benim sık sık girmem lazım. O kadar bıktım ki sosyal medyaya arada bir giriyorum, benim sürekli kullanmam gerekiyor. Bazen açasım gelmiyor çünkü bu tür şeyleri görüyorum. Yapay zekayla da önüne düşüyor da düşüyor, düşüyor da düşüyor. Güzel şeyleri, bir şey demiyoruz. Güzel şeyler gönderin arkadaşlar ve pozitif şeylerle hepimiz manipüle olalım. Onun manipülesi de güzel olur. Niye? Çünkü onlar güzel şeyler. Yani bir yanlış yok ki orada. Mesela güzel şiirler yazan insanlar var. Güzel sözler söyleyenler var. Yani ne bileyim, onlarla insan manipüle olmaz ki. Ha, manipüle olsan bile ne olacak? Sana mutluluk veren şeyler. Ama benim demek istediğim, kötü şeyler yazıyor, konuşuyor. Mesela normal hayatta birisiyle kavga etmiş. Abicim oraya bütün küfürleri yapıyor. Bazen şey diyorum ya, şu Facebook'un, işte Instagram'ın sahibi çıksa da bunları engellese mesela. Çünkü rahatsız oluyorsun. Yani ben niye onları göreyim ki? Ha, birbirinize gönderme mi yapmak istiyorsunuz? Yapın ama güzel şeyler yazın. Ya o kadar da çirkin şeyler yazmayın. Ya da ne bileyim, şeyiyle yazın. Evet, yani bu konu tabii ki sadece sosyal medya değil. Evet, bu özel hayatlarda da oluyor. Ben şimdi çok derine girmek istemiyorum. Benim en yakın insanlarımda gördüm bunu ya. Birebir yaptılar yani, gerçekten. O yüzden şimdi burada bunu anlatmanın da anlamı yok. Ama manipülasyonun ne olduğunu iyi kötü bilmek gerekiyor. Çünkü birçok insan bence bunları yaparken bir manipülasyon olduğunu anlamıyor. Evet, şimdi biraz daha Almanca söyleyeyim. Ondan sonra zaten 13 dakikam var. Sonra da bitecek. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
Ich mache weiter. Natürlich, ich habe nur 13 Minuten über Manipulation. Also, alltägliche Beeinflussung von Manipulation. Mitunter wird die These vertreten, neurolinguistische Programmieren, dass Menschen einander manipulierte, sobald sie miteinander kommunizieren. Es gibt es verschiedene Ausprägungen, Formen und Stärke. Die minimale Manipulation besteht bereits darin, den anderen zum Zuhören zu bewegen. Diese gilt somit nicht nur für zielgerichtete Kommunikation, sondern auch für einfache Unterhaltungen. Jede manipuliere somit jede Zeit jeden anderen, mit dem er zu tun hat. Auch im einfachen Kommunikationsmodell hat der Sender eine Absicht, die er erreichen oder durchsetzen will. Selbst die ausgescheinlich manipulierte sorgen eigentlich erst mit seiner Haltung dafür, dass der Manipulierende sich so verhält. Er manipuliere in diesem Sinn denn eigentlich als aktiv gesehener Manipulator. Wer Manipulation zulässt, gestaltet sie anders. Manipulation wäre also eine alltägliche Vorgehensweise und stelle ledigliche Beeinflussung dar und sie demnach nicht negative zu bewerten, erst Zweck und die Eindringlichkeit der Manipulation, zum Beispiel in Form einer Botschaft der Konsumfärbung, könne eine Wertung ermöglichen. Der Soziologe Menschen völlig eindimensional auf eine Kommunikation kondiniert. Also, das ist natürlich ein sehr schweres Thema, diese Manipulation. Zum Beispiel, ich habe auch im eigenen Leben gesehen, zum Beispiel nach dem 20 Jahren, ich habe meine Wohnung verloren, weil eine Nachbarin hat die ganze Zeit manipuliert und sie hat alle möglichen Sachen gemacht und wir könnten gar nicht machen. Auch Polizei könnte nicht etwas machen, auch andere Leute, sie könnten nicht etwas machen und wir haben die Wohnung verloren. Oder meine Bekannte zum Beispiel, auch von einem jungen Mann, von einem Nachbar, auch so eine große Manipulation gehabt, ganz um Familie, 3-Etage Haus, ja, eine Etage, meine Freundin Sohn gewohnt, 2. Etage sie hat gewohnt und 3. Etage dieser junge Mann. Und er hat so viel manipuliert und alle Mögliche hat er gemacht. Und sie mussten auch umziehen, weil Hausbesitzer das hat nicht geglaubt. Und seine Sohn in psychologische Klinik gelandet. Das ist in der Schweiz. Ja? Und sie mussten, Frau und Mann, sie mussten einfach eine neue Wohnung finden. Und was passiert, dieser junge Mann? Nicht. Also dann nachher aber etwas passiert. Wieder eine neue Mieterin gekommen und er hat genau gleich auch diese Mieterin gemacht. Und nachher, natürlich, nachdem diese Mieterin, er hat Wohnung verloren, aber diese Familie, was ist passiert? Niemand konnte etwas machen. Die Frau überall hat etwas geschrieben, aber ohne Erfolg. Und sein Sohn immer noch in psychologische Klinik, weil in dieser Zeit, er ist einfach kaputt gegangen. Das ist so. Also, das ist auch traurig natürlich. Nicht alle Leute sind stark genug. Und wenn jemand nicht stark genug gegen diese Manipulation, leider, sie landen einfach.

Evet sayın dinleyiciler, gerçekten biraz tabii ki negatif bir konu. Fakat bazı gördüğüm şeylerden sonra yani böyle bir şeyi uzun zamandır, hatta 4-5 senedir bu programı aslında yapmak istiyordum. Ama bazı şeyleri sıcağı sıcağına yapmak istemedim. Çünkü gerçekten 2 sene önce 20 sene oturduğum evimi kaybettim bir manipülatör kadın yüzünden. Bakın, yani kadın akıl hastası olduğu için bizi manipüle etti. Yani çok derin ya, ve hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey. Evet.

Çünkü hiç kimsenin görmediği saatlerde, işte ne bileyim, merdivenlerde yürürken geldi arkamdan yapıştı. Kellire indim, aşağıda geldi arkama. Yani benim yerimde bir başkası olsa onu böyle saçını başını tutar yolardı, değil mi? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Yani gerçekten bilmiyorum, bazıları şey diyor yani, her yaşadığın olaydan bir şey. Ya çok düşündüm ben bu kadınla niye karşılaştım diye. Bilmiyorum niye karşılaştığımı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir akıl hastasıyla karşılaştım. Evimizden olduk 20 sene sonra. Birçok şeyden oldum, onu da söyleyeyim. Hiç tanımadığım, hiçbir şey yapmadığım bir manipülatör. Evet. Ama bu çok derin bir manipülat. Yani bu kötü niyetle yapılan. Artık o kafasına takmış, ona ginstik mi minstik mi öyle bir şey diyorlar. Evet, şimdi bırakalım manipülasyonu. 10 dakika fazla yapıyorum bugün programı. Şimdi madem hep aşktan sevgiden şarkılar başladık, bu kadar manipülasyonun üstüne en güzel olan duygu aşk ve sevda üstüne. Bakalım bunu kim yazmış, bir tane kitap var. Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Hiç ondan ben sevda üstüne diye bir şey duymamıştım. Ama bu şiiri size okuyayım. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylenmişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk bir lamba tutulmuş. Gözleri, yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylenmişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan, yüreği yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynuna burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali, üstünde milyonlarca dalga, içinde kıymetler kopmalı. İnsan dediğin derya misali uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim gel. Gel kurtaralım biriler hanesini. Çekelim gidelim bu uçtan uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim sevilelim sevebileceğimiz kadar. Bakın, biriler hanesinden çıkalım. Evet, yüzler binler hanesine, on binler hanesine gidelim. Evet, tabii ki Bedri, bir dakika, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Seda Üstüne ilginç bir şiiri. Evet, şimdi sayın dinleyiciler, bugün 10 dakika fazladan program yapacağım. O yüzden biraz şiirler okuyayım. Sonra şarkılarla falan da kapatırım. Evet, yeni bir bakalım daha ne okuyayım. Elimde bir tane kitap var. Türkiye'de eski kitapçılarda buldum. Sevda Şiirleri Antolojisi diye. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Evet, bununla ben sanki sosyal medyada karşılaşıyorum şimdi ya. Hasan Hüseyin var ama Korkmazgil'i bilmiyorum. Böyle bir şairin şiirlerini sanki görüyorum ama tam emin değilim. Aşk şiiri. Sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Çünkü aşk şiirden önce gelir sende. Oysa şiir önünde gitmelidir her şeyin. Sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Çünkü aşk kavganın içindedir. Çünkü sen İçindesin kavganın, elmayı korkusundan, güvercini biçiminden soyutlamaktır. Yaşamak denilen kavgayı aşksız düşünmek. Sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Çünkü sen gagasından tutup kuşu, öt kuşum, öt kuşum demiyorsun. Çünkü sen yedirip çiçekleri ineğe, koplayıp gerisini ineğin, kok çiçeğim, kok çiçeğim demiyorsun. Ay, ilginçmiş. Uy, bayağı bir uzun bir şiirmiş bu. Ha, devam edeyim bakalım. Ben tek sayfada gördüm. Öpüşmek başka şeydir yiğidim. Öpüşmeyi düşünmek başka başka. Sevişmek başka şeydir güzelim. Sevişmeyi düşünmek başka. Sende yaprak, iki gözüm, sende dal, sende yıldız, yürek sızım. Sende su, sende bu dört boyutlu kaçma tutkusu, attıklarınca geceliğin bakmaktır lunaparkta. Sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Çünkü sen ilk yaz yağmurlarında çırılçıplak dolaşır gibi sıcak morlarda, içeri gibi morları, düşer gibi morlara yaşarsın aşkı iliklerinde. Çünkü sen iki düşman ucum
bileşkesini, acısını, kavuşmasını, ayrılmasının sevincisini sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Çünkü aşkın kendisidir. Oysa şiir, oysa aşk, oysa sen aşk şiiri yazamazsın Hasan Hüseyin. Ay bayağı bir uzunmuş tabii, ben bunu görmedim. Evet sayın dinleyiciler, yani ben şimdi bu şiire baktığım zaman bir ara genç kızken ben de yazıyordum ama bu kadar uzun şiirler. Şimdi hiç şiir falan yazamıyorum gerçekten. Onu da söyleyeyim. Eskiden genç kızken ya hemen kağıt kalem verin falan, ilham mı geldi falan derlerdi. Böyle arada yazardım yani. Ama şimdi sosyal medyada özellikle çok şiir ya da bu kitaplarda falan okudukça ben kendim zaten burada 2-3 dili öğrenirken Türkçemiz de hani artık eskisi gibi değil. Ne bileyim, her şeyi de yapamıyorsun. Mesela ben hayatım boyunca günlük tuttum. Birkaç senedir günlük tutamıyorum, yazamıyorum yani. Yazıyorum arada ama orada kalıyor. Demek ki her şeyin bir zamanı var. O zaman geldiği zaman yine herhalde günlük tutarım. Evet, ben yine bir şarkı çalacağım. Şu an 10 geçi bitireceğim programı. 4 geçiyor, 6 dakikam var. Evet, kimi çalayım? Nahide. Nahide Babası Sen diyecek.